Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

kesinleşti içimde. Çiçeklerim solsun diye büyüyor. Gönlüm kanasın diye gülü veriyor. Üşümesin diye gölden ateşlere yürüyor. Kaybetmek mevsimleşti içimde. Güneşim doğsun diye batıyorum. Göğsüme yıldızları sarıp susuyorum. Ve kestirmeden çıksın diye can.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
2: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde talepleri bu kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
3: Her gün yürüyüş yap, sağlıklı kal.
4: Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
5: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
6: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
7: Dinç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
8: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
9: Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
3: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa adım atın.
10: Bu mu?
11: Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünya,
0: Momo

0: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
1: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
2: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
3: Görüşürüz kardeşim.
4: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz kişisel verimiz.
1: Görüşürüz.
4: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
5: Merhabalar.
3: Soldan ikinci öde.
5: Teşekkür ederim.
4: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
5: Mehmet.
1: Abi ne yaptın ya? Ay şu çocukla ben halledeceğim.
2: Mehmet.
1: Ayşe koş yardım çağır.
4: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

Çim belada, tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

kemerli kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaştı.

belada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

0: Radyo Doğubayazıt. Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
1: Radyo Aktif Show.
0: Herkese merhabalar, günaydın. An itibariyle buradayız. Sansız, ben yaşarsam sen. Yeni bir haftaya başlıyoruz tabii. Yeni haftayla birlikte aynı zamanda yeni bir aya da başlayacağız. Hoş geldiniz. Seninle ağlamandan bize ayrılık vurmaz. Seni benden almak artık. Kimler bizlere eşlik ediyorsa görelim, serin havalara da merhaba dedik bu arada. Artık havalar serinledi, yağmurlar yağıyor, rüzgar esiyor, güneş ufaktan böyle yavaş yavaş kendi o yakıcı yüzünü bizden uzaklaştırıyor gibi görünüyor. Umarım güzel bir hava yaşarız artık. Kimler bize eşlik ediyorsa 0472-312-3007'den yazabilir. 0472-312-3007 WhatsApp hattımız üzerinden tüm mesajlarınızı görüyoruz. Sen de aşık olsan bizden ayrılık çık.

Efendim, şöyle bir haber var. Diyor ki satışlar durdu, indirimler bakayım. İndirim yarışları başladı diyor. Ne, hangi konuda? Tabii ki otomotiv sektöründe satışlar durmuş. Pek kimse araba almıyormuş ve firmalarda indirimler yapıyormuş. Bilginiz olsun, varsa araba almak isteyenler piyasaya bir bakabilir. Evet, Cezayir'de orman yakmanın cezası idam artık. Cezayir'de ormanları yakanlara idam cezası veriliyormuş. Yeni gelen bir haber. Bilen var mı bilmiyorum ama bizim ülkede de orman cezaları affedilmiyor. Orman cezaları müebbet galiba. Aynen müebbet ve asla kimse affedemiyor orman cezalarını. Yani ülkemizde böyle bir durum var. Ormanlara dikkat edin vallahi yani. Yoksa kimse sizi affedemez. Açık, ben de söylüyorum. Cumhurbaşkanı bile yapamıyormuş. Devam edelim. Bakalım kimler var? Bir bakalım, sonra haberlere devam edeceğiz. Kadınları uyaracağız. Özellikle kadınları uyarmamız lazım. Gerçekten önemli bir gelişme var. Ramazan Bey burada. Sevda Hanım burada. Bir dinleyicimiz burada. Güner Hanım burada. Aleyna Hanım burada. Ve Aleyna Hanım şarkısını değiştirmesi gerekiyor maalesef. Tülay Hanım burada. Tülay Hanım da bir şey yazmış. Orada bakacağız. Ve Yaren Hanım'ı görüyorum. Bu da hoş gelmiş. Gizli çekim skandalı büyüyor diye bir başlık görüyoruz. Soyunma ya da giyinme kabinleri ve de otellerde bile gizli kamerayla mahrem görüntüler çekiliyor diye haber gördük. Efendim, bu hafta sonu maalesef skandal bir şey ortaya çıktı. Hemen kolluk güçleri zaten koydu ve savcılık soruşturma başlattı. Hatta birkaç kişi de tutuklandı. Güzellik salonlarına maalesef ki gizli kamera koymuşlar ve kadınlar, bakın ya yani... Hani kadınlar orada kendi ihtiyaçlarını giderirken maalesef kamerayla çekiyorlar. İğrenç bir şey. 15 bin video çekilmiş ve Telegram'da bu videolar yapılmış. Satılmış, paylaşılmış maalesef. Bir kadının akrabası bunu görünce kadına haber veriyor ve kadın savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra ortaya çıkıyormuş. Kadınları uyaralım, dikkat edin, hani her yere gidilmiyor, her yere gitmeyin, güvenmediğiniz bir yere gitmeyin. Gittiğiniz yerde böyle ışık, hani kırmızı ışık falan yanan bir cihaz görürseniz dikkat edin. Zor yani, artık adamlar giyinme kabinlerine bile, hani gidiyorsunuz mağazada kıyafet değiştiriyorsunuz, deniyorsunuz, oraya bile kamera koyabiliyorlar. Ne hale geldik.

gerçekten ilginç bir şey yani artık ne denilir ben bilemedim. Dikkat etmek lazım yani artık yapabilecek başka bir şey yok. Ne yapacaksınız yani teknoloji gelişince böyle oluyor.

Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi oldu. Şikayet ettiğim gibi ertesi gün geldiler diyor. Şey mi bu sizin Ankastre seti kurmuyorlardı değil mi? Öyle hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? Perşembe günü müydü Tülay Hanım onu yaptığımız zaman? Ne zamandı hatırlayamam ama. Biz Tülay Hanım'a bir yol gösterdik. Bir platform var. Oraya şikayet edilince hemen adamlar geliyor. Şimdi marka veremiyoruz ama şikayet platformu var. İşte orada Tülay Hanım şikayetini iletmiş ve ertesi gün bu aylarca gelmeyen adamlar gelmiş. Ne mutlu valla, katkınız olduysa ne mutlu bize yani. Ne yeminler etmiştin. Merhabalar Mazlum Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz demiş Yaren Hanım. İyiyiz, umarım siz de iyisiniz. Her şey yolundadır. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Ve Güner Hanım da Mazlum Bey merhabalar, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz diye sormuş. İyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Her şey yolundadır. Sorun olmadan her şey akıp geçiyordur. Çarşamba ayıydı diyor. Ha, çarşamba günü biz söylemişiz herhalde. Perşembe günü adamlar gelmiş yapmış. Valla sevindik ya sizin adınıza. Saçma sapan adamlar. Maalesef düşünseniz ya, işini adam yapmıyor, şikayet ediyorsunuz. Adam sonra geliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam para vermiş yani. Bunun için sana para veriyor. Sen niye gelmiyorsun?

başka sorunu sıkıntısı olan varsa yardımcı olabiliriz. O şekil çözmeye çalışırız. Bakalım. Ben de o platformu geçen 2 yıl önce keşfettim ya. Baktım firmalar bu platformdan korkuyor. Ya Allah'tan korkmaları gereken yerde o platformdan korkuyorlar. O platformda niye korkuyorlar? Çünkü müşteriler, o firmaya müşteri olmak isteyenler genelde o platforma bakıyor. Şimdi adamlar diyor ki ya diyor insanlar hep oraya bakıyor. Şimdi yazacak işte Ahmet diyecek benim dolabım çalışmıyor. Mehmet diyecek benim fırınım alev aldı. Adamlar oraya çok önem veriyor. Ben onu fark ettim. İşe yarıyor. Kullanıyorum ben de.

Hadi devam edelim. Bir ara aradan sonra buradayız. 0472-312-307 0472-312-307 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da mesajlarınızı kabul ettiğimizi söyleyelim. Elinizi çabuk tutun. Saat 10.30 gibi insanlar birden yükleniyor. Birden insanlar geliyor ve inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Haberiniz olsun diye söylemiş olalım.

0: nereye?
1: Bakalım bir şeye bakalım. Neydi? İsmini unuttum. Günaydın mesajlarını bir ayıklayalım. Kimler neler de, yazmış. Bu arada Aleyna Hanım şarkınızı bulduk. Listeye aldık. Birazdan sıranız gelince mesajınızı okuyacağız. Evet. Bakayım kimler varmış. Kimi görüyoruz? Zinet Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Bir günaydın mesajlarına bakalım. Günaydın mesajları nerede? Bizim günaydın mesajları. Evet. Günaydın mesajlarını görelim. Ramazan Bey burada. Hoş geldiniz Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar dilemiş. Hayırlı sabahlar dilemiş. Teşekkür ederiz Ramazan Bey. Sizlere de güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta dileyelim. Başka bakalım şöyle kimler var. Oo, birden insanlar gelmeye başladılar. Bu sefer erkenden geldi çoğu insan. Ama sıkıntı yok. Biz her zaman varız. Siz yeter ki gelin. Evet, bakalım başka kimler neler demiş bizlere sırayla okuyoruz. Saatlerimiz 10, 11 ve bakıyoruz şöyle.

Benzi Gül Hanım burada, hayırlı sabahlar, günaydın Mazum Bey demiş, hayırlı yayınlar demiş daha doğrusu. Sevcan'dan diyor, senden adam olmaz, çalarsanız sevinirim diyor, teşekkür ederim demiş. Bir bakalım, böyle bir şarkı varsa seve seve göndeririz ama varsa tabii bakmamız lazım. Peki bakalım efendim başka neler var? Instagram'dayız. Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da yazabilirsiniz diyelim. Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da gelen mesajları görüyorum. Oradan da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hatta orada bizi de takip etmeyen varsa takip edebilir. Güzel hikayeler paylaşıyoruz. Bize her yerden hikayeler geliyor, paylaşıyoruz. Günaydın Mazlum Bey demiş. Bir bakayım kimmiş? Yasemin Hanım. Yasemin Hanım burada mısınız? Bir soralım. Instagram'dan yazan Yasemin Hanım buradaysa birazdan geldiğimde mesajını okuyacağım. Evet, hadi bakalım.

Efendim Sipan Karat'ın yeni şarkısını dinleyeceğiz. Bir dinleyicimiz istemiş. Saatlerimiz 11-16'yı gösteriyor. Onu 16'yı gösteriyor. 11 nereden çıktı? Bakalım. Evet, lütfen sırayla mesajları okuyorum. Öyle bakar mısınız? Orada mısınız? Yapar mısınız? Eder misiniz? Öyle şeyler yapmayın. Ben sinirleniyorum öyle şeyler. Lütfen bana yapmayın öyle şeyler. Sıranızı bekleyeceksiniz. Sıranızı bekleyeceksiniz. Yani herkes sırasını bekleyecek. Lütfen bana oradan soru işaretleri göndermeyin. Bakar mısınız? Yapar mısınız? Eder misiniz? Yazmayın. Öyle yaparsanız hiç bakmam. Açık söyleyeyim. Yani çünkü bir sıra var. İnsanlar erkenden yazmış, bekliyorsa siz de bekleyeceksiniz. Yani bu iş böyledir. Kimseden ayrıcalıklı değildir lütfen. Hele ben de hiç değil. O yüzden lütfen bana öyle şeyler yazmayın. Sıranız gelince zaten okuyacağım mesajınızı ve soracağım burada mısınız diye. Burada olmaya gayret gösterin. Bu kadar. Başka da bir şey beklemeyin benden. Devam edelim. Şöyle bakalım. Bu arada bulduk. Ne derler? Benzigül Hanım'ın istediği şarkıyı bulduk. Listeye aldık. Birazdan gelecek diyelim. Peki. Bir araya gitmeden önce mesajlara bakalım. Kimler neler demiş bizlere. Instagram'dan sormuştuk dinleyicimize. Burada mısınız diye. Buradaymış. Hemen onun mesajını da okuyacağız. Peki. Dinleyicimiz diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Güzel bir hafta olur inşallah demiş. İnşallah. Herkes için diyor tabii. Bazen yok sayılırsınız. Yok sayıldığınız yerde evet var olmak için çabalamayın diyor. Size yapılanı siz yapın. Yok sayın. Kimsenin sizden değerli olmadığını fark edeceksiniz demiş ve böyle bir söz göndermiş. Bir de diyor ki sizden Sipan Karat'tan Feryada İsyan şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Herkese gelsin. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Bakın bu dinleyicimiz saat daha 10'dan önce yazmışım. Ben bu dinleyicimizin mesajını mı okuyacağım yoksa bakar mısınız niye mesajımı okumuyorsunuz diyenlerin mi mesajını okuyacağım? Ona göre hani siz karar verin, ben bir şey demeyeyim. Günaydın Mazlum Bey. Açık cezaevinde olan çok sevdiğim Mehmet Özcan için diyor. Berivan Meşeler ve de Baran Bari'den Ay Baktım şarkısını istiyor. İkisi aynı anda mı söylemiş? Bakacağım. Çalarsanız sevinirim demiş. Evet bakayım. Bir delinin delisiyim. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi de takip etmiş sağ olsun. Dinleyicimiz ve çok özür dilerim. Peki. Evet, ismini okumadın herhalde dinleyicimizin. Neyse karıştırdım bir durumu. Neyse devam edelim. Şarkınıza bakacağım. Varsa seve seve göndereceğim sevgili dinleyicimize söyleyelim. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz bunu istiyor ve bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldiğimde sırayla mesajları okumaya, paylaşmaya devam. Hadi bakalım.

Devam edelim kaldığımız yerden. Devam ediyoruz. Bakalım kimler neler demiş bizlere. Saatler 10.26'yı gösteriyor. Bu arada dinleyeceğimizin çoğunun şarkısını buluyoruz. Şimdilik bir sorun yok. Bakalım. Bir Baran dinleyeceğiz. Baran Jebu Tekeme ez diyecek ve sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sizden gelen mesajları sırayla okuyoruz. Dediğim gibi sırasını bekleyemeyenler, sabredemeyenler, yapacak bir şey yok, ne yapalım. Hani keşke elimde imkan olsa aynı anda 10 tane mesajı okusam ve aynı anda 10 tane mesaj okuduktan sonra şarkı çalsam, ama olmuyor işte yani.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım şöyle hemen neler var, neler demişsiniz bizlere. Saatlerimiz 10.28'i gösterirken geldik galiba Aleyna Hanım'a, değil mi? Bakayım şöyle açıyoruz mesajı, hemen bakalım ne demişler bizlere diye bakıyoruz. Evet, doğrudur, Aleyna Hanım'a gelmişiz, hemen bakalım. İlk mesajları gönderenlerden biri de Aleyna Hanım. O yüzden saat 9'dan şey ondan önce yazanlar bunlar. Daha saat 10'a geçemedik, öyle söyleyeyim dinleyicilerimize. Günaydın Mazlum Bey. Eğer varsa demiş, yok maalesef. Bir parça istemiş, istiyorum demiş ve babacığım Hakan Polat'a ve kardeşi Muratcan Abbasoğlu'na gelsin diyor. Ondan sonra teşekkürlerini iletmiş ve kolaylıklar dilemiş bizlere. Teşekkür ederiz ve sizin istediğiniz şarkıyla yolumuza devam ediyoruz. Peki bir araya gideceğiz. Bir şarkı dinleyelim. Hemen sonrasında devam edeceğiz tabii ki de. Sizden gelen mesajları sırayla okuyoruz. Sırası geldikçe merak etmeyin, hepsini okuyacağız. Kimsenin mesajını okumamazlık yapmayacağız. Sadece siz bizi dinleyin, dinlemeden mesaj göndermeyin. Okumam yani, açık söyleyeyim. Okumuyorum zaten. Peki, evet, sonra devam edelim. Hadi.

Evet, devam edelim. İki mesaj okuyacağız. Bakalım dinleyeceğimizden hangi mesajlar gelmiş. Bir Instagram'dan bir WhatsApp'tan okuyacağım mesajlarınızı. Hemen Instagram'dakiyle devam edelim. Instagram'dan bir dinleyicimiz diyor ki merhabalar, iyi yayınlar, günaydınlar olsun. İnşallah Mazlum Bey demiş. Günaydın sizlere de, teşekkürler. Güzellikler sizinle de olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Mazlum Bey iyisiniz inşallah diyor. Beni soracak olursanız ben sizi dinledikçe daha iyi oluyorum. Bana iyi geliyor, moral oluyor diyor sizi dinlemek. Ne güzel. Onun için diyor sizden güzel bir şarkı istiyorum. Seçimi size bırakıyorum diyor. Ve de diyor ki her zamanki gibi size ve kızlarıma gelsin diyor. Bir de diyor mesajım biraz uzun oldu, özür dilerim diyor. Şimdiden şarkı için de teşekkür ederim demiş. Estağfurullah diyelim. Güzel bir şarkı göndereceğim. Günaydın Mazlum Bey demiş Sevda Hanım, günaydın. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkürler. Ahmet Kaya'dan güzel bir parça istemişsiniz. Canımdan çok sevdiğim Ferhat'ıma istiyorum demişsiniz ve teşekkür etmişsiniz bizlere. İyi yayınlar dileklerinizi tekraren iletmişsiniz. Sağ olun. Size güzel bir Ahmet Kaya şarkısı göndereceğim. Ve dinleyicimiz ise şarkı bizden isteyen dinleyicimize de Baran Bari ve Berivan Meşeler'den güzel bir şarkı listemizde var. Onu armağan etmeyi planlıyoruz dinleyicimize. Teşekkür edelim. Peki hemen devam edelim. Bakalım başka kimler neler demiş diye. Ama bir ara gidelim. Aradan sonra sıradaki mesajla devam edeceğiz. Evet, Benzigül Hanım sizin için geliyor.

Evet, devam edelim. Bozkurt Köyü muhtarı, Bozkurt'u gerçekten güzelleştiren muhtarlardan Yılmaz Kaya bizi dinliyor. Bakayım ne demiş. Şöyle, nerede ya? Mesaj nereye gitti? Heh, buradaymış. Bize günaydın demiş. Günaydın diyelim kendisine. Sizi sabah keyifle dinliyorum demiş. Allah var etsin demiş. İnşallah demiş. Teşekkür ediyoruz. Yılmaz dayımıza da selamlar. Başka bakayım. Kimde kaldı? Heh, Leyla Hanım. Leyla Hanım'ın şarkısını aslında çalmışız değil mi Leyla Hanım? Az önce biri istemişti. Kim istedi hatırlayamadım ama biri istemişti. Çaldık. Günaydın diyor. Günaydın Mazlum Bey diyor. Yayınlar. Eşim Baran Çelik için diyor. Sipan Helat'tan Feryad-ı İsyan şarkısını istiyorum demiş. Onu armağan etmek istiyorum demiş. Bir de eşim ve de dostlarım Naime ablama ve de Cahide Aleyna için gelsin. Onlar için istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Biz de zaten çalmıştık. Bu sefer erkenden çalmış olduk Leyla Hanım'ın şarkısını. Şanslısınız. Öyle söyleyelim. Peki bir dinleyicimiz vardı. Ne demişti? Ben bir şarkı istiyorum, seçimi size bırakıyorum diye. Umarım seçimimizi beğenir. Kendisine bu şarkıyı armağan edelim. Evet, Instagram'dan ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz Mehmet Özcan'a göndermişti.

İslam Bey burada mısınız? İsmail Bey diyeceğim. İslam Bey niye aynı mesajı nokta koyuyorsunuz, virgül koyuyorsunuz? Sıranız gelsin okuyacağım dedim ama siz niye ısrarla yapıyorsunuz? Burada mısınız beyefendi? Buradaysanız bir sizi göreyim. Günaydın Mazlum Bey demiş. Vallahi siz olmuyor demiş. Gerçekten hoş geldiniz diyor. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hozan neymiş? Arhat'tan Yartuy parçasını tüm dinleyicilere ve de size bana Günel teyzeme gelsin diyor. Hozan Arhat. Bir bakayım öyle bir sanatçı var mı? Zinet Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz dinleyicilerimiz de iyi ki varsınız. Gerçekten sağ olun. Evet, İslam kardeşim peki niye mesaj sırayla geleceğim dediğim halde mesaj atıyorsun, nokta atıyorsun, virgül koyuyorsun. Allah rızası için hele bekle, sırayla gidiyoruz da yani ne yapayım? Sana öncelik veremem ki. Niye? Çünkü herkes sırasını bekliyor. Sen de bekleyeceksin. Peki birazdan sıra sana geliyor ama neyse. Okuyacağız.

İslam Aktaş kusura bakma abi diyor ama yani duyduğun halde bunu yapıyorsan o zaman bu iyi değil yani. Neyse bakalım ne yazmış İslam Aktaş. Hemen bakalım açıyoruz mesajını. İslam Aktaş'tan diyor kapalı cezaevindeki şöyle bakayım. Mehmet Aktaş abime gelsin diyor bu şarkı demiş ve bakayım. Genco sanatçısından Sebe Naye şarkısı çalarsanız diyor. Bir bakalım varsa çalarız tabii ki eğer varsa. Genco Sebe Naye bakacağız varsa dediğim gibi göndereceğiz. Evet Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişti Sevda Hanım ve o zaman kardeşi Ferhat Bey'e ve Sevda Hanım'a bir gönderelim bakalım.

Sensiz yaşaya bilmerem. Hivda diyor ki annem yazmadan ben yazayım demiş. Annesi kimse bilmiyorum ama demek ki annesi bizi dinliyor. Bakalım ne demiş hemen şöyle. Diyor ki günaydın Mazlum abi demiş, günaydın diyelim. Diyor ki annem yazmadan yazayım dedim diyor, iyi yaptın. Katekoli açar mısınız diyor. Kim bunu söylüyor, bu şarkıyı kim söylüyor onu bilelim, ona göre bakalım. Eğer Ayşe Hatun Önal'dan istiyorsanız maalesef o şarkı yok. Ama başka bir sanatçıysa bakmamız lazım. İslam Bey şarkınızı bulamadık, öyle bir şarkı bizde olmaz maalesef, öyle şarkılar çalamıyoruz. Yok yani, keşke olmasa, şey olsa çalsak ama yok. Evet, nereye geldik? Arhat çalacağız. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi şu an şarkısı olmayan kimler var? İslam Bey var. Bir de Hivda'nın şarkısını da bilmiyoruz. Hangi şarkı olduğunu tam çözemedik. Bakalım. Evet, Mazlum Bey, Mazlum Alkan bizi dinliyormuş ve günaydınlar demiş. Günaydınlar, size de günaydın. O zaman bu şarkıyı size de armağan edelim. Bize eşlik eden Mazlum Alkan'a da gönderelim. Peki bir mesaj daha okuyalım, araya gideceğim. Bir mesaj daha şöyle hızlı bir şekilde. Havalar güzel değil mi, ama hava bayağı iyi oldu ya. Serin oldu böyle şu an. Keyifle yayınımızı yapabiliyoruz, sizler dinliyorsunuz. Günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Günaydın can parçam demiş Sema Hanım Ferhat Bey için. Seni çok seviyorum demiş ve de sıradaki Kürtçe bir parçayı kendisi için istediğini belirtmiş. O zaman şu an tam da üstüne denk geldi. Sıradaki Kürtçe şarkı kardeşinize gelsin ve de size gelsin Sema Hanım. Hadi bakalım.

Evet, Cuma Duyar Şimdiki Aklı Olsaydı şarkısını istemiş İslam Aktaş. Maalesef o şarkı da bizde bulunmuyor. Böyle bir şarkı yok maalesef. O yüzden çalamıyoruz. Devam edelim, şöyle bakalım. Saatlerimiz 10.58. Son 2 dakika günün 11. saatine.

Devam edelim bakalım kimler neler demiş bakayım. Selamun aleyküm, kolay gelsin demiş. Aleyküm selam. Mazlum abi, ustam Recep Şahin ustama selamlar olsun demiş. Kendisi güzel dengbej istiyor demiş. Kendisi için istiyorum demiş. Size zahmet diyor. Çalarsanız diyor. Tabii ki de çalarız. Sıkıntı yok. Kolay gelsin demiş Mazlum abi demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Recep Usta'ya ve size gönderelim. Bu arada isminizi göremedik. Recep Usta kim gönderdiğini görsün diye. Mücahit, evet. Mücahit Karasu yazıyor. Recep Usta'nıza gönderelim o zaman güzel bir şarkı. Birazdan bir dengbej göndereceğiz. Peki o zaman acaba hangi dengbej şarkı dinlemeye devam etsin? Evet, Keke. Hemen sonrası buradayız.

0: Leyla dinleyeceğiz. Aramızda Leyla olanlar varsa armağan olsun. Serhat kardeşimiz burada. Bakayım Serhat ne demiş. Serhat bize iki tane şarkı göndermiş. Hangisi varsa diyor. Onu çalarsınız diyor. Saatler 10.28'de göndermiş. Bildirimleri de hepsi görünüyor. Evet. Bakayım ne bildirimlerde dikkatimizi çeken bir şey var mı? Evet. Bakayım. Bildirimler. Evet. Mesela Doğu Beyazıt için 1 saat 40 dakika kalmış ezan vaktine. Mesela Serhat'ın gönderdiği bildirimde öyle görünüyor.
1: Merhaba Mazlum abi. Kolay gelsin. İyi.
0: Dur. Ne oldu ya? Niye böyle oluyor?
1: Kolay gelsin. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Hayırlı sabahlar tekrardan. Umarım sizler de iyisinizdir. Ben de iyiyim valla. Ne olsun. Programı dinliyorum. Size eşlik ediyorum. Tekrardan kolay gelsin. Bakın bakalım bu parça listenizde varsa çalabilir misiniz? Size ve bütün dinleyicilere, Radyo Doğu Beyazıt ekibine de gelsin. Programa eşlik eden bütün dinleyicilere daha iki parça gelsin. Eğer yoksa şu parçayı çalın. İki resmi gönderdim. Bakın bakalım hangisi var, hangisi yoksa. Yani eğer diğeri varsa onu çalın. Eğer yoksa başka listeye başka şarkı eklersiniz resimdeki. İki tane resim gönderdiğim için belki birinde çıkmayabilir diye düşündüm. O yüzden ikinci resmi gönderiyorum. Tamam o zaman. Teşekkürler. İyi yayınlar. Benimle sabah.
0: Evet Serhat kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı ona da göndereceğim. Kendisine şarkısını da buldum bu arada göndereceğim. İkisi de gelecek yani iki şarkı göndereceğim. Aşk acısı çekiyor Recep Usta. Mücahit Karasu diyor. aşk acısı bilmiyorum. Ustadır ya aşkı da anlaması bilmesi gerekiyor artık Recep Usta ya boşver. Aşk. O zaman aşk acısıysa bu şarkı gelsin mi ya? Bu da iyi ya bak. Recep Usta bak bu iyi. Bu çok güzel.

Papam bin yıldır sensizim diyor. Bir değil efendim, bin yıldır diyor sensizim. Leyla. Bazen bir gün bin gün gibi gelir, bir yıl bin yıl gelir. Neden? Çünkü insanın hayatına önemli olan kişi böyle oluşturur, o hissi oluşturur. Bir gün görmezseniz aylarca, yıllarca görmemiş gibi olursunuz. Ama bazı insanlar vardır, bir saat görürsünüz, ya bu da uzun süredir yanında dersiniz. Oysa bir saat bile olmamıştır. İşte insandan insana değişiyor. Ya da siz insana nasıl bir anlam yüklediyseniz ona göre beyninizde öyle düşünüyor. Saatler 11.11. Birileri sizi düşünüyorsa onlar da kim olabilir? Tabii ki de biziz. Sizi düşünüyoruz. En iyi şarkıları sizinle buluşturuyoruz. E daha ne yapalım? Evet. Devam edelim bakalım kimler neler demiş. Yaren Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor bana Diyar'dan Vaydı Niye şarkısını çalabilir misiniz diyor. Tabii ki Helin Hanım'a ve de size de gelsin, sizi dinleyen herkese de gelsin demiş. Tamam, gelsin. Ondan sonra teşekkür ederim demiş Benzigül Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Aramıza ilk defa katılan Ayşe Nur diyor ki iyi günler Mazlum abi demiş, iyi günler. Babam Doğan Şahin için diyor bir Kürtçe şarkı çalabilir misin, seçimi size bırakıyorum diyor. Tabii ki de en güzel Kürtçe şarkıyı Doğan Bey'e ve ailesine göndereceğiz. O zaman öncesinde başka bir şarkı dinleyelim, sonra geldiğimizde Dengbej Şakiro çalacak. Babanıza da Kürtçe şarkı olması nedeniyle göndermiş olacağız. Evet, kızı Narin ismi olan varsa şarkıyı gönderelim. Evet, Narin Yarim. Seda Sayan söylüyor. Seda bacımız. Seda ablamız. Seda Sayan da var mı ya? Televizyonda çıkıyor mu? Ben hiç denk gelmiyorum. Televizyon izlemedim için. Varsa bilenler söylesin.

Efendim Sayma Hanım aramızda. Bakayım Sayma Hanım ne demiş. Açalım mesajı. Diyor ki merhabalar Mazlum Bey demiş. Sıradaki parça oğlum Can Parçam Muratcan Abbasoğlu'na ve abim Hakan Polat için istiyorum demiş. Bir de diyor ki ayrıca eşim ve çocuklarım için de gelsin. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki güzel şarkılar ailenize armağan olsun. Peki bakalım neler demişsiniz bize. Mücahit Bey'den bir mesaj vardı. Açabilirsek. Heh. Diyor ki Mazlum abi diyor sevdiği Antepli evet ne diyor kaçıracağım diyor. Kaçırsın rızası varsa karşı tarafın. Kendisi Trabzon oflu diyor. 30 senedir arkadaşız diyor. Evet bakayım. Bakalım. Ha diyor ki evet arkadaşımdır kardeşim diyor benim diyor. Aynı zamanda ustamdır diyor. Kardeşten ötedir diyor Recep Usta. Vay be Recep Usta. Siz Doğu Besta mısınız Mücahit Bey? 30 yıldır burada mı yaşıyor Recep Usta? Vay be ilginç. Çok ilginç geldi. Peki şey yapsın Gaziantep'ten gitsin. Kızın rızası varsa alsın gelsin. Biz de şey yapalım. Destek verelim. Güzel olur. Peki evet Şakir'i dinliyoruz. Güzel şarkıdır herkese armağan olsun.

Evet, Serhat istemişti, bizler çalıyoruz. Barış Çelik, Of Yaman şarkısı şimdi sizlerle. Mücahit Bey diyor ki İstanbul Beykoz'dan abi diyor. Selamlar olsun valla İstanbul Beykoz'a. Ama Recep Usta o zaman bayağı uzak ya Antep'ten. Yani şimdi Antep'e gidecek de oho. Biraz uzak mesafe. Evet. Yeni takipçin diyor, seni takip ediyor diyor. Eyvallah Recep Usta, seni destekliyoruz bu süreçte. Yani kendisi aşık olmuş. kolay gelsin, ne diyelim. Aşk zor iştir. Recep Usta'ya da selamlarımızı iletelim. Peki bakalım. Evet, Recep Usta harbiden şeymiş. Bizi Instagram'da takipmiş. Ya ben şeyi sandım ya, yaşlı falan sandım. Daha gençtir ya, bayağı genç bir insan yani. O yüzden inşallah hemen en kısa sürede hayallerini gerçekleştirir diyelim Recep ustamıza. Evet, peki o zaman usta deyince neden hep aklıma yaşlı insanlar geliyor ya. Vallahi ilginç yani. Neyse. Evet, Recep Usta hayal ettiğim gibi değilmiş. Hayal kırıklığına uğradım. Yaşlı birini bekliyordum.

Abilerim için diyor. Evet, Sibel Can'dan Kıyamam parçasını istiyorum. Abilerime gelsin selamlar demiş. Selamlar, saygılar gönderiyorum kendilerine demişler. Peki, evet, Muhammed için de güzel bir şarkı göndereceğiz. Bu arada Muhammed bizi ziyarete gelecekti. Muhammed'i bekliyoruz. Muhammed gel. Muhammed'i radyocu yapacağız. Peki, Yaren Hanım istemişti. Bizler çalıyoruz. Yavaş yavaş da veda etme zamanımız da yaklaşıyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Saatler 11:27 ve Diyar dinliyoruz.

Mücahit Bey bize video göndermiş. Ben de o videoya bakıyordum. Valla ne güzel. Hem çalışıyorlar hem de şey yapıyorlar. Bizi dinliyorlar. Hareketli şarkılar eşliğinde. Ne yazıyor ya? Orada Karasu bir şey yazıyor. Dur bakayım. Karasu... Sadece Karasu yazıyor değil mi? Başka bir şey göremedim vallahi ya. Bir numara. Ha yok. Karasu elektrik mi yazıyor? Ben mi yanlış görüyorum? Bir de numara var orada. ne güzel. Teşekkür ediyoruz video için. Sağ olun. Ondan sonra devam edelim. Bakalım. Efendim Bilal Tanrıkulu bizi aradı. Adem Erkek, Veli Gündüz, Onur Gültekin için şarkı istedi. Veli Gündüz ise kapalı cezaevinde bulunan Mustafa Özer, Erkan Gündüz, ondan sonra İbrahim Eraslan, Adem Kandemir, evet ve tüm ismini sayamadığı kader mahkumlarına şarkı istiyorlar. Muhammed Çelik ve de bakayım Turan Muhammed Turan pardon özür dilerim Muhammed Turan ve de Metin Çelik için de aynı şarkıyı istediler. Veli Gündüz için de kendileri aradılar. Adem Erke, Bilal Tanrıkulu'na, Adem Kandemir'e, Ömer Kandemir'e, Harun Çıtan'a, Reşat Sevinç'e de istediler. Musa ben Şirin Narboğa'ya da gelsin dediler. İki de şarkıyı aldık, birazdan gelecekler. Peki Alev Hanım istedi, bizler çalıyoruz. Bu şarkıyı Muhammed'e de gönderelim. Muhammed'e de armağan etmiş olalım. Evet, birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Evet, devam ediyoruz. Kaldığımız yerden saatler 11.37 hatta 38'i göstermek üzere. Bakıyoruz şöyle. Alev Hanım da bize video göndermiş. Aa, ne güzel. Teşekkür ediyoruz ya valla. Çok güzel bir video göndermişler. Sağ olsunlar. Hemen Muhammed'e bakalım.
1: Manifest şarkısını açar mısın?
0: Muhammed valla.
1: Abi.
0: Çalamam.
1: Sun yanına geldim söz.
0: Ne zaman geldin?
1: Bir dahakiden geleceğim.
0: He, Muhammed gitmiş. Aa, Muhammed beni görmeden gitmiş. Tamam Muhammed, o zaman senin şarkını bugün çalmayacağım. zaten çalamayacağım çünkü veda etme zamanımız geliyor ya. Maalesef bugün çalamıyorum. Muhammed yarın sabah erken yazarsa şarkısını çalacağım tabii. Ama Muhammed, Muhammed'e küstüm yani. Beni görmeden kaçmış gitmiş. Kaçmış gitmiş yani.

0: Size iki kötü, daha doğrusu bir kötü bir iyi haberim var. Hangisini ilk önce söyleyeyim? Hatta iki iyi haber, bir kötü haberimiz varmış. Alev Hanım diyor ki yok daha gelmedik, inşallah haftaya geleceğiz. Ya Muhammed, ben de dedim Muhammed gelmiş, beni görmeden kaçmış gitmiş.
1: Hasan abi daha gelmedik. Sonra babam daha gelmedi.
0: He, anladım.
1: Sonra geleceğiz.
0: Anladım Muhammed. Anladım.
1: Abi, daha gelmedik Allah aşkına.
0: Tamam ya, kızma bana Muhammed. Kızma bana ya. Ama sen dedin ki bir sonrakinde gelince inşallah dedi. Bak abi burada yazıyor. Bak bak.
1: Hasan abi. Bak. Biz... senin yanına geldim söz. Bir dahakinden geleceğim.
0: Bak ha, bir dahakine diyorsun. Ben ne yapayım ya? Muhammed bir dahakine geleceğim diyor. Sonra diyor ki bana kızıyor. Mazmı abi ben demedim diyor. Yani Muhammed Allah Allah böyle olmaz. Ama manifesti şey yapacağız Muhammed, yarın çalalım olur mu? Bana yarın hatırla çünkü... bugün maalesef ki vaktimiz bitti artık. Yarın söz çalacağım manifest. Evet. Peki iki iyi haberimiz, bir kötü haberimiz var dedik. Bakayım. Teşekkür ederim Mazlum abi demiş. Kim demiş? Ayşenur demiş. Ayşenur ben teşekkür ederim. Aramıza da hoş geldiniz bu arada. İlk defa yazıyorlar. Tünaydın Mazlum Bey. Şey Mazlum abi ben Elfin demiş. Blok 3'ten bir şarkı istemiş ama maalesef Elfin. Bitti, program bitiyor. Şimdi program bitireceğim. Maalesef ki program bitiyor. Yarın sen de erkenden gelirsen senin de şarkını çalarım. Fakat o şarkı var mıydı hatırlamıyorum. Evet, Yaren Hanım bize video çekmiş, göndermiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Videolarınız hep paylaşılıyor bu arada sevgili dinleyiciler, bir yere gitmiyor. Çok güzel videolar geliyor ya. Bizde o kadar güzel videolar var ki. İnanın çok güzel videolar var. Muhammed ne demiştin? Bakayım.
1: Mazlum abi teşekkür ederim.
0: Rica ederim Muhammed.
1: Adamsın be. Çok çok adamsın be.
0: Eyvallah Muhammed, sen daha adamsın be. Sen adamsın, çocuk adamsın, çocuk adam. Öyle bir şey vardı ya, çocuk adam. Teşekkür ederiz Muhammed'e. Evet, üç haberimiz var dedik. Birincisi, efendim birincisi, şöyle, Doğu Beyazıt'ta ve diğer Ağrı şehirlerinde, ilçelerinde 258 doktor görevlendirilecek. Doktor sorun yaşıyoruz diye sürekli bize de bildirimde bulunuyordunuz. Geri dönüşler yapıyordunuz ve Sağlık Bakanlığı sesinizi duydu efendim. 258 doktor göreve başlayacak. Peki doktorlar hangi alanda, nerede, ne kadar çalışacak? Hepsini Instagram hesabımıza paylaştık. Oradan bakabilirsiniz. İkinci iyi haberimiz ise Adalet Bakanı Akın Gürlek demiş ki artık çok uzun süren, yıllarca süren davalara bir dur diyeceğiz. Kardeşim bu dava niye bu kadar uzun sürüyor diye hakimlere soracağız diyor. 135 alo 135 hattını devreye sokacaklar ve eğer işte çok uzun süren davalarınız varsa buradan bildirimde bulunuyorsunuz ve davalar inceleniyor. Ona göre davanın daha kısa sürede bitmesi için gerekli olan işlemler yapılıyormuş. Bu da iyi haber ama kötü haber neydi biliyor musunuz? Radyoaktif Show bitiyor maalesef. Bir sonraki program Salı günü, yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın. Radyo

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Radyo Doğu Bayezid.

0: Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek ol.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helen'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle.

0: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, yepyeni bir haftadan ve Ağustos'un bu son gününden Radyo Doğu Beyazıt'ın güzel insanlarına, evlerine, dükkanlarına kocaman selamlar. Hayata dair başladı mikrofon başında ben Helin.
1: Hasretim yer.
0: Ve haftayı beraber açıyoruz efendim. Tabii bir yandan da pazartesi telaşı diyoruz.
1: Hasretim yerlere vurdum.
0: Bir yandan da bakınca 2027 yılına tam 4 ay kalmış. Yani 4 ay sonra hoş geldin 2027 diyeceğiz. Sanki daha dün hoş geldin 2026 diyorduk ama 4 ay sonra hoş geldin 2027 diyeceğiz. Gerçekten zaman öyle hızlı akıyor ki tabii bu biraz daha kişisel de olabilir. Ama hep doğru zamanı beklerken ömür takviminden yapraklar da düştüğünü unutmamak gerekiyor. Oysa o mükemmel an hiçbir zaman gelmiyor. Çünkü zaman kimseyi beklemiyor, zaman kimseye torpil geçmiyor. Uslarda. Tam da bu yüzden buradan çıkarak günün sorusunu soracağım. Sonra bakalım hangi dinleyicilerimiz gelmiş. Hep beraber bir bakacağız. Ve gündeme de bakacağız efendim. Önüme düşen haberleri de sizlerle paylaşacağım. Bu arada bugün bence listemiz çok güzel, şarkılarımız çok güzel gelecek. Yayın öncesi baktım, çok da güzel bir liste sizleri bekliyor. Evet, bugünün sorusu, bugünün mevzusunu hemen paylaşalım. Bu zamana kadar hayatınızda aldığınız, duyduğunuz ve iyi ki kulağıma küpe yapmışım dediğiniz en iyi tavsiye, en unutulmaz söz neydi? Gönderin gelsin efendim. Belki göndereceğiniz tavsiyelerinden birisi de başka bir dinleyicimizin şu ana kadar duyduğu en iyi tavsiye olur. Sizden gelecek mesajları bekleyeceğim efendim. Bir yandan da istekleri alacağım ama dinleyicilerime bir bakayım.
1: Dağlar köyler.
0: İstanbul'dan Sultan Hanım gelmiş, hoş gelmiş.
1: Geze geze yorum.
0: Hatice Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş efendim.
1: Vurdum ben geze geze.
0: Ramazan Bey gelmiş, hoş geldiniz diyor. Helin Hanım hayırlı programlar demiş, sizler de hoş geldiniz.
1: Varda vuruldum ben duruldum.
0: Leyla Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş efendim. Gerçekten de şarkısını değiştirerek gelmiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimi görüyorum. Bir dinleyicim daha ismini vermek istememiş. Gülseren Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Doğu Beyazıt'tan Güneş aramızda efendim, hoş gelmiş. Samet Okay aramızda, ilk defa yazıyor dinleyicimiz, hoş gelmiş. Demet Hanım'ı görüyorum, Berivan Hanım'ı görüyorum. Umarım Berivan Hanım gerçekten dinliyordur. Avustralya'dan yazan dinleyicimiz Medine Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Ama Medine Hanım, Ahmet Kaya'dan zaten 3 parça aldım, 3 parçadan fazla da çalamıyorum. İsterseniz isteğinizi değiştirin ya da Ahmet Kaya'dan gelecek parçalarımızı da armağan edebiliriz. Bir baktığım zaman Yusuf Baydemir'i görüyorum, hoş gelmiş. Küçük Aslımız gelmiş, hoş gelmiş.
1: Dağlarda uçan kuştum. Uçan uçtum kanatlarımdan vurdum.
0: Sonu 08 olan dinleyicim de gelmiş. Zeki Bey'i de görüyorum efendim. Zeki Akbaş da hoş gelmiş. Bodrum'dan Dilan Hanım güzel havasıyla gelmiş. Hoş gelmiş. Hasan Akbaş'ı görüyorum. Ve bir dinleyicim. Sonu 45-43 ama ismini göremedik. Hoş gelmiş. Lamia gel abla gel demiş.
1: Durgunum.
0: Geldim bile.
1: Mahpuslarda durgunum ben.
0: Saat 2'de çalacak mı demiş dinleyicimiz, herhalde ilk defa yazıyor. Hemen bir bakalım. Celalcan Atabey. Eğer bizleri kendisi şu an duyuyorsa sırası geldiğinde mesajını paylaşacağım. Eğer listemde de yer kaldıysa tabii ki isteğini seve seve ekleyeceğim. Canım Şevin Hanım aramızda, hoş gelmiş. Necla ablamız aramızda, hoş gelmiş. İyi ki de gelmiş.
1: Metresin önü kahveler, kahvede can annem.
0: Instagram'dan bize yazanlar var mı? Bir bakalım, var tabii ki. İki gözümüzün çiçeği Yaren Hanım aramızda, hoş gelmiş.
1: Kahvede can dostlar bekle. Dağları köy.
0: Merhaba Helin, canım nasılsın demiş. Ben çok iyiyim. Umarım kendisi de çok çok iyidir. iki gözümüzün çiçeği. Dağlar. İlk parçamızı size derman edelim.
1: Söyler, türkü söyler.
0: Hemen önüme çıkan haberlere baktığım zaman, alo Adalet 135 1 Eylül'de hizmete giriyormuş. Ben. Adalet Bakanı açıklama yapmış, 1 Eylül'de alo Adalet 135 devreye giriyormuş. Peki bu ne işe yarıyor diyenler için? Yeni uygulamayla vatandaşlar dosyalarının hangi aşamada olduğunu ve son durumunu telefon, internet, e-posta veya adliyedeki irtibat ofisleri aracılığıyla öğrenebilecekmiş bu uygulamayla. Ve Ağrı çok sayıda doktor görevlendirildi efendim Ağrı'da. Doğu Beyazıt'ta da 46 tane yeni hekim göreve başlayacak. Şimdiden hayırlı olsun. Ve ne yazık ki efendim Kıbrıs Girne açıklarında yolcu gemisi henüz bilinmeyen bir sebeple su alarak alabora olmuş. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat varmış. Tabii vefat haberleri de gelmiş efendim. Girne Mersin feribotu alabora olduktan sonra 8 kişi hayatını ne yazık ki kaybetmiş. Allah rahmet eylesin.
1: Ben dağlarda uçan kuştum, uçan kuştum.
0: Evet, ilk şarkıyı gönderiyorum efendim ama ilk şarkıyı açıkçası ben seçmedim. Kim seçti diyecekseniz Suat Tayfur seçti efendim. Emrah Tayfur, Volkan Erdoğdu, Murat Sultan, Muratcan Abbasoğlu, Kutbettin Uçar, Erhan Samet, Berat Yüce kardeşler, Şeref Sarıhan, Ahmet Yüksel, Gökhan Koç, Bora Süleymanoğlu'na Ahmet Kaya'dan Metris'in önünde durdum parçasına armağan etmek istedi. Ben de ilk şarkı olarak seçtim. Buyurun dinleyelim.

Evet, sorduk dinleyicilerimize şu ana kadar aldığınız en iyi tavsiye ya da en iyi söz neydi diye. Gelen cevaplara bir bakalım. Lamia'dan gelmiş cevabımız. En iyi midir bilmiyorum ama son zamanda duyduğum güzel tavsiyelerden biri demiş. Yanında huzur bulduğunla değil, yokluğunda da huzurlu hissettiğin insanla birlikte ol. Çünkü gerçek güven, mesafeler araya girdiğinde bile kalbinde hissettiğin o şüphe götürmez, dinginliktir demiş. Merhaba abla, hoş geldiniz, sefa getirdiniz, hayırlı bir hafta olsun hepimize demiş Sultan Hanım. Sizler de hoş geldiniz. İngin Nurşani'den Gel Desek Gelir Miydim parçasını istemiş. Gelsin, kanar... Göndereceğiz efendim. Arada göndereceğiz. Sizin de varsa şu ana kadar aldığınız en iyi tavsiye gönderin gelsin. Gelsin, yanar gizli gizli sevdan bağrımda. Ve aleyküm selam diyelim. Hayırlı huzurlu yayınlar dilerim. Nasılsınız diye sormuş dinleyicimizi Leyla Hanım. Teşekkür ediyoruz. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan A9 Koğuş'undaki kardeşi Ali'ye selamını göndermek istemiş. Onun ve Koğuş arkadaşlarına da İbrahim Tatlıses'ten Mavişim şarkısını istemiş.

Merhaba, kolay gelsin demiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, güzel yayınınız olsun. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş Hatice Hanım'a. Çok teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Çok güzel, Kürtçe hareketli bir şarkı istiyormuş. Seçimini bize bırakıyormuş, bekliyormuş, kolaylıklar da dilemiş. Şimdi çok güzel hareketli Kürtçe parça deyince aklımıza tek bir dinleyicimiz geliyor, Serhat Bey. Serhat Bey gelsin, parçasını seçsin, gönderelim. Yoksa da eğer ben güzel bir parça göndereceğim zaten Hatice Hanım'a.

İyi günler, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz demiş Yaren Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Size de iyi günler. Bugün bizden hangi parçayı istemiş? Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım parçasını çalar mısın demiş. Tabii ki listemek dedim, göndereceğim efendim. Sen güler miydin, ben yoluna canım. Evet, Reşat Çelik de bizlere ulaştı efendim. İsmail Aksakal, Emrah Özdemir, Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Adem Kiraz, Faruk Güven, Selçuk Okay, Tuna İlhan'a Selda Bancan'dan bir parça istemiş. Onu da ekledik, onu da göndereceğiz. Sen güler miydin, ben yoluna canım koydum. İki gözümüzün çiçeği de iyiymiş. Canım şarkı için de çok teşekkür ederim demiş. Ne demek efendim? Listemdeki tüm parçalar Yaren Hanım'la armağanımız olsun. Şimdi Sultan Hanım'ın istediği bir parçaya kulak verelim efendim. Ondan sonra mesajlarla isteklerinizle ve günün sorusuyla devam edelim. Günün sorusuna da cevap bekliyoruz efendim. Şu ana kadar aldığınız en iyi tavsiye, en iyi ders, en iyi söz olur. Gönderin gelsin.

0: Evet Sultan Hanım diyor ki kimseye fazla değer verme, değersiz sen olursun demiş. Şarkı içinde geçiyormuş. Bence günün sorusuna da güzel bir cevap oldu.
1: Ölsem ölmez miydin? Ölsem ölmez miydin yar ya?
0: Evet, Ramazan Bey de İbrahim Tatlıses'ten Ağrı Dağı'nın eteğinde şarkısını istemiş. Bize ve tüm bizi dinleyen herkese de armağan etmek istemiş. Allah'a emanet olun demiş sizler de. Hayırlı pazartesiler ablam demiş, nasılsın, iyisindir umarım diye söylemiş dinleyicim. Ben iyiyim, umarım kendisi de çok iyidir. İsmini vermek istemiyor dinleyicimiz ama Yüreğim Kanıyor parçasını Ahmet Kaya'dan istemiş. Ahmet Kaya'dan Yüreğim Kanıyor parçasını istemiş Muratcan Abbasoğlu için. Ne olursa olsun seni koşulsuz sevip her zaman destekleyeceğim demiş. Çünkü o güçlü duruşun arkasında ne kadar yorulduğunu biliyorum. Olur da bir gün düşersen yanında oturan hiç şüphesiz ben olacağım demiş. Bugün bayağı Ahmet Kaya'dan isteğimiz oldu. Ama ben 3 parça alabildim. Bir parçaya göndermiş bile oldum.
2: Göz bebeğim, çekildiler.
0: Hasancin sizlere de kolay gelsin. Şakir O'dan bir parça istemiş, listemize alalım.
2: Kır çiçeğim.
0: Bu arada Celal Can Atabey bize bir fotoğraf atmış, bizleri dinliyormuş. Dediğim gibi sırası gelince muhakkak mesajını paylaşacağım. Ama bu işler sırayla oluyor. Var mı başka günün sorusuna cevap diye baktığım zaman var. Hoş bulduk demiş Gülseren Hanım. Bugüne kadar aldığım en iyi tavsiye, birileri seni çok sevecek diye kendin olmaktan taviz verme. Kimse beni sevsin diye uğraşmam, birine yaranmak için bir şey yapmam demem. O ki kendiniz olun her zaman. Bir şey yapmayın. Demem o ki kendiniz olun her zaman demiş Gülseren Hanım.
2: Ben sevdanı bir diken sen açmamış domurcuk.
1: Mavi kıskanı çocuk gözleri boncuk.
0: Lamia'dan Tarhan'a, İbrahim Tarhan'a son 19 gün kalbim demiş. Güzel haberler geç gelir ama gelir. Seni çok seviyorum kendine, yani benim canıma çok dikkat et demiş.
2: Bebeğim.
0: Biz çözemedik, acaba 19 gün mü yoksa?
2: Seviyorum.
0: Bir diğer dinleyicimiz de vardı, söylüyordu ya.
2: Çiçeği.
0: Hangisi doğru hesaplamış? Bilemedik ama bence Lamia doğru hesaplamış. Son kaç gün kaldığına. Evet, ismini vermek istemeyen dinleyicimiz Vural Fidan'a İsmail Kuşoğlu'ndan Yokluğunda Gözyaşlarım parçasını armağan etmek istemiş. Necla ablamız neler demiş. Necla ablamın sesini duyunca gerçekten günüm daha iyi geçiyor. Artık alıştık, Necla ablamız bizi bırakmasın. Ve aleyküm selam diyelim. Gülpembem gelmiş, hoş gelmiş. İyi yayınlar, iyi ki varsınız diyor. O güzel sesiyle. Ağustos ayının da son gününe geldik demiş. Bütün herkesin işi rast gelsin. Kötü olanların işi daha iyi olsun. İyi olanların işi de daha da iyi olsun diyor. Gülpembemin de işi her zaman rast gitsin demiş. Amin. Ağustos'un son gündeyiz. Rabbim herkese umut mutluluk getirsin. Kocaman öpüyormuş benim güzel yanağımdan ve işimin her zaman rast gitmesi için dua ediyormuş canım kızım demiş. Canım Necla ablam diyorum ve sıradaki parçayı armağan ediyorum.

saatlerimiz 14.23 ve Ramazan Bey günün sorusuna cevap verdi. Şu ana kadar aldığım en iyi ders insanlara borç vermek ama üstüne alana kadar laf yemek ve kötü olmak. Tavsiye de menfaatçi kişiler işleri sana düşünce güler yüzü hep yanında, işleri bitince yolda geçince görmez olurlar. Telefonuna cevap vermezler. İnsan öyledir demiş. Ama demiş hayvanlara sadece bir gün su ve ekmek ver, ömürleri boyunca unutamazlar seni demiş. Gerçekten artık borç verdikten sonra kendi paranın peşine düşme olayı oluyor. Yani onun kadar kötü bir şey yok. Borcunu veriyorsun ve kendi paranın peşine düşüyorsun. Gidiyorum. O yüzden bu devirde gerçekten borç vermeyi de borç almayı da iyi düşünmek gerekiyor.

0: Selamlar demiş. Öncelikle sizi severek dinliyoruz demiş Güneş Hanım. Teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamını diliyormuş. Doğu Beyzıt'tan Güneş Hanım'a selamlarımızı iletelim. Burhan Çaçan'dan bir şarkı istemiş. Cezaevinde bulunan kardeşleri Baran Çelik ve Can Çelik'e gelsin. Tüm kader mahkumlarına gelsin. Allah yar ve yardımcılarınız olsun. İyi günler, sizi seviyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Bence Burhan Çaçan'dan Ağrı Bizim İlimiz çok güzel gider. O yüzden listeme o parçayı aldım, armağan edeceğim. Merhabalar canım, nasılsın? İyisin umarım demiş canım Şevin Hanım. Tam da sizi soracaktım ama mesajda beni soracak olursan iyiyim demiş. Ne güzel efendim. Abisi Harun Yaşar, arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce için Baran Bari'den istediğiniz parçayı ekledik. Hatta hareketli bir parçaymış. Hatice Hanım da bizden hareketli bir parça istemişti. Çok da güzel denk geldi. Armağan ederiz.
1: Gelsinler anıları.
0: Bir de ses kaydımız var. Arada bakamadım ama zaten Şevin Hanım'dan kötü bir şey gelmez. O yüzden açalım.
2: Merhaba Helen abla, ne yapıyorsun ben Sida? Amcam Harun Yaşar. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim.
0: Ama ismini duyamadım, bir kez daha.
2: Merhaba Helen abla, ne yapıyorsun ben Sida? Amcam Harun Yaşar. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim.
0: Şidar, o zaman sıradaki parçayı sana da gönderelim mi Şidar? İsminin anlamına bir bakacağım Şidar. Serda Bağcan'dan Sürgün parçasını dinliyoruz. Bence Nezihe ablamız da bu parçayı seviyordur. Armağanım.

0: babayı dinleyeceğiz ama ondan önce birkaç mesaj daha almam lazım. Demet Hanım'dan geldi mesajımız. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Hayırlı, huzurlu, bereketli bir hafta diliyormuş. Umarım öyle bir hafta olur bizler için.
1: Olmadan gel artık.
0: Ta Antalya'dan bize, memleketimize, ailesine bol bol selamlarını göndermiş. Antalya'ya selamlar o zaman. Demet Hanım tatilde.
1: Bir sensin.
0: Bizden bir parça isteyecekmiş Asil Haskaya'dan. Bir parça istemiş, hangi bir parçası olur demiş. Döneceğim bir gün parçasını ekledik. Kardeşi Tito ve koğuş arkadaşlarına istemiş. Kolaylıklar dilemiş. Kendinize çok iyi bakın demiş. Sizler de.
1: Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyım.
0: Şimdi önceki mesajlar gözükmediği için acaba Yusuf Baydemir burada mı? Bir sorabilir miyiz? Yusuf Bey buradaysa buradayım diye yazmasını isteyelim Yusuf Bey'den.

0: kardeş.
1: Osman Bey demiş ki sırf bundan kimseye borç vermiyoruz demiş. Vermiyoruz, veremiyoruz. Biraz ağlanacak halimize gülelim. Gerçekten öyle. Aslında ben gerçekten kimseden borç almayı da seven bir insan değilim. Yani şu ana kadar da çok nadir almışımdır. Çünkü borç aldıktan sonra sanki hani her dakika onu düşünüyorum. O borcu vermem gerektiğini düşündüğüm için günüm bana zehir oluyor. O yüzden hiç borç alma taraftarı bile değilim. Ha, tabii bazı durumlar olur, borç alınması gerekir ama bu durumda da gerçekten güvendiğiniz kişiye borç vermek gerekiyor. Çünkü en son borç verdiğim kişiden hala paramı alamadım yani.

0: Şimdi Yusufcan Özdemir B13 koğuşunda bulunan ve B5 koğuşunda abisi Erkan Salman, kardeşleri Fırat Ceylan, İslam Durmuş'a gelsin demiş. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçası istemiş ama dediğim gibi Ahmet Kaya'dan 3 parça aldım zaten. Sıradaki parçamızı armağan etmiş olalım.
1: Ağırla yazdım seni kalbim, nasıl sevgiymiş gönlümde bakın.
0: Ve aleyküm selam Doğan Daşdemir, size de kolaylıklar dileyelim. Doğu Beyazıt TTP kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş.
1: Anılar.
0: Şimdi bizi arayan dinleyicilerimiz, şu an gerçekten cevap veremiyorum, yayın başındayım ama arada muhakkak sizlere cevap vereceğim. O yüzden arayı beklerseniz çok daha iyi olur. En azından arada cevap vermiş olalım. Sorduk dinleyicimize şu ana kadar aldığınız en iyi tavsiye nedir diye. Aldığım en iyi ders de tavsiye de demiş, kimseye güvenmemek demiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimizden gelmiş.

Şevin Hanım, bu arada mesajınızı okudum, haberiniz olsun. Herhalde yoldaymış, yeni eve gelmiş. Mesajınızı paylaştım. Ama başka bir şeyse o kısmı tam anlayamadım. Bir mesaj daha sonra ara vereceğiz efendim. Kolay gelsin demiş Zeki Akbaş. Asıl sizlere kolay gelsin. Son durum ne? Bizi de bir bilgilendirsin bakalım, dernekle ilgili çalışmaları nasıl gidiyor? Abisi Umut Akbaş, Valat Taşdemir için Doğusu Vak'tan Güldüğün Fotoğraflar şarkısını armağan etmiş. Listemizdedir, göndereceğiz ama ondan önce Müslüm Baba'dan Seni Yazdım parçası dinleyicimiz Yaren Hanım'a armağanımız olsun efendim. Kendisi istemişti. Onun ardından İbrahim Tatlıses'ten Ağrı Dağ'ın Eteğinde efendim Ramazan Bey'i istemişti. Tüm dinleyicilerimize de armağan etmişti. İki parça sonra mesajlarla buradayım efendim.

0: Evet, hemen araya bir araştırmayı yerleştirelim efendim. Araştırmaya göre arabası olmayanlar arabası olanlara göre daha mutluymuş. Nasıl yani? Bence tam tersi olması gerekiyor. Arabası olanlar çok daha mutlu. Araştırma yapan kişi kesin arabası olmayan bir kişidir. Ondan böyle bir sonuç çıkarmış. Selamlar, iyi yayınlar Hilin Hanım demiş Dilan Hanım. Selamlar efendim. Hozan Hamit'ten istediğiniz parça listemizde gelecek. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T tipi A14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi değerlisi kıymetlisi biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere armağan ediyormuş. Aramıza demir kapılar, uzun yollar girmiş olabilir ama sevgime hiçbir mesafe engel olamadı. Seni özlüyorum Tunam demiş. Günler geçecek, sabrımız bitecek ve bu güzel günlerde yeniden buluşacağız. Umudumu hiç kaybetmiyorum, sen de kaybetme. Kalbim, doğam hep seninle. Seni çok seviyorum yüreksizim demiş.
1: Pas içinde siz benim nasıl yandım, nereden bileceksin?
0: İyi yayınlar Hilin Hanım, nasılsınız, iyisiniz umarım demiş Gökhan Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. B12 koğuşunda İbrahim Tarhan'a selam ve sevgilerini göndermiş. Kardeşim iyisindir umarım demiş. Seni özledik ama bu özlemin bitmesine son 19 gün kaldı. Kendine dikkat et demiş.
1: Nereden?
0: Bakın bu sefer günler uyuştu, fark ettim.
1: Siz benim nasıl...
0: Bu arada arada o kadar bekledim, dinleyicim aramadı beni ama şimdi arıyor. Yeni cevap veremeyeceğim.
1: Bir fidandım, derildim, fırtınaydım.
0: Lamiye demiş ki abla o iş bende demiş. Tamamdır o zaman.
1: Çok yoruldum, siz benimle.
0: Şimdi Lamiye bana bir fotoğraf atmış. Bakıyorum da böyle herkese herhalde uyarmış radyo saatinde. Unutmayın demiş sakın. Mesaj atın yarım saat sonra radyo demiş. Çok şükür radyo var bugün demiş.
1: Siz benim neler çektiğimi.
0: Radyo saati diye atmış, yani bayağı da mesaj atmış. Bizim radyo bağımlılığı demiş. Şu an şoklar içerisindeyim.
1: Nereden bileceksiniz?
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi Lamiye Hanım, gerçekten grup organizasyonu konusunda üstünüze yok. Bizim alarm özelliğimiz radyo saati gelince demiş. Yani bir ekip kurmuşlar orada. Komple böyle Radyo Doğu Beyazıt ekibine alınmalık bir ekip var şu an.
1: Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?
0: Merhabalar Hilin Hanım, nasılsınız? Elif ben demiş. Ben iyiyim Elif Hanım, sizi sormalı.
1: Nereden?
0: Rojda'dan bir parça istemiş. Benden size ve Şevin ablaya gelsin. Allah'a emanetsiniz, öpüyorum sizi demiş. Vallahi canım, Şevin Hanım'ın da bir arkadaşını bulmuş olduk. Uzaktan da olsa birbiriyle böyle mesajlaşıyorlar.

0: merhaba, ben Hasan Akbaş demiş. Açık cezaevinde bulunan abisi Sinan Akbaş, kapalı cezaevinde bulunan abisi Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Aykut Özdemir, İsmail Aksakal, Adem Kahraman, Murat Tumtaş, Mustafa Özer, Serhan Yeler için Fermen Akdeniz'den Bir Bilebilsem parçasını armağan etmek istemiş. Şimdiden de teşekkür etmiş. Rica ediyoruz efendim.
1: Şimdi sevdiğim var, kanar şimdi siz beni.
0: Aslan kardeşim demiş ama bayağı da mesaj atmış dinleyicimiz. O zaman aradan sonra dinleyicimizin mesajını da paylaşalım.
1: Benim niye içtiğim...
0: Bu arada Ahmet Sarıhan bizlere ulaştı efendim. Özcan Kandemir, Ömercan, Agit Cengiz, Ömercan tekrardan söylemek istemiş herhalde. Bilal Tanrıkulu, Ali Çete, Ferdi Perinçek, Muhammed Turan için Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz parçasını istemiş.
1: İçtiğimi nereden bileceksiniz?
0: Evet, şarkının içinde öyle bir dize var ki, hani diyor ya, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Bazen insan susar, içine atar, kendi yangınını tek başına söndürmeye çalışır. Dışarıdan bakan herkes bir fikir yürütür, ahkam keser. Ama kimse o sessizliğin ardındaki kırgınlığı, o yorgunluğu bilmez. İnsanın kendi içindeki o gurbeti, o sızıyı ancak kendisi bilir. Lafı daha fazla hiç uzatmayalım. Ahmet Kaya o benzersiz sesiyle tüm Doğu Beyazıt ailesi için, Radyo Doğu Beyazıt ailesi için söylesin efendim. Nereden?

0: Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Şimdi Şevin Hanım, anladım. Tabii ki gönderebilir, hiç problem değil. Bekliyorum efendim devamını.
0: Siz benim kime küstüğümü nereden...
1: Evet, Zeki Akbaş da bizlere bir video atmış efendim. Videosu için teşekkür ediyoruz. Yolda bizleri dinliyormuş. O zaman bu parçayı da armağan etmiş olalım. Ama kendi parçası da gelecektir. Çok şükür iyi gidiyor abla demiş. Dükkanda olsaydım son halini atardım. Başka sefere inşallah ablama atarım demiş. Tabii ki efendim, iyi gitsin de gerisi hiç önemli değil. Küçük Aslımız demiş ki Rojdağ'dan istediğiniz parçayı bir bakalım, varsa ekleyelim. Canısı bir tanesi Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na, bugün doğum günü olan canı oğlu Abdullah'a, Minik Aslı'ya, bizlere ve Karagün ailesine, Polat ailesine armağan ediyormuş, teşekkür etmiş, iyi yayınlar dilemiş. O zaman Abdullah Bey'in biz de buradan doğum gününü kutlamış olalım efendim, iyi ki doğmuş. Marino. Nice mutlu senelere diyelim. Sevdiğimiz listemizdeki tüm parçaları da armağan ediyoruz efendim. Biliyorsunuz bizim bir kampanyamız var Radyo Doğu Beyazıt olarak. Güzel. Doğum günü olan dinleyicilerimize listemizdeki tüm parçaları armağan ediyoruz. Şimdi ilk defa yazan dinleyicilerimizden sonu 45-43 olan dinleyicimiz... Burada mı acaba, merak ediyoruz kendisini ama mesajında da çok başka şeyler yazmış. Açıkçası çok anlayamadım. Öncelikle 15 demiş, sonra kardeşimin adı falan demiş ama 15. koğuş mu demek istemiş? Böyle mesajı biraz daha aydınlatarak yazarsa çok iyi olur. Tabii burada bizleri dinliyorsa, o da önemli bir şey. Merhabalar, hayırlı günler, nasılsınız, iyisinizdir umarım demiş dinleyicim Gülseren Hanım, teşekkür ediyorum. Kendisinin de çok çok iyi olmasını diliyorum buradan. Kuzeni Salih Andiş, arkadaşları Ömer İlkmin, Çağdaş Konyar, Bayraman, Harun Koç için Spen Halat'tan Dil Perişan'ın parçasını istemiş efendim. Bana Cane şarkısını armağan ediyorum demiş. Tabii ki ekledik, gönderiyoruz. Kalsın gidin evliliğe. Beklemedeyiz demiş Samet Okay. Acaba hala bekliyor mu, açıkçası merak da ediyoruz. Buradaysa buradayım diye yazması yeterli. Samet Okay'dan buradayım mesajını almayı bekliyoruz efendim. Bekar var oradadır. Murat Kubal herhalde roman yazma çalışmaları var efendim. Bunu da Radyo Doğu Beyazıt'ta denemeye çalışmış. Varsa, o kadar çok mesaj atmış ki hepsi ayrı ayrı mı diye ayırt bile edemiyorum. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde 6 koğuşunda bulunan Azat Özer, Yasin Boran, Mehmet Aktaş, Akın Şasi, Umut Öz ve tüm 6 koğuşunda olan abileri kardeşlerine selamlar göndermiş. Elbet bir gün o güneş size de doğacak demiş. Kelepçeli olabilir elleriniz, bedeniniz hücrelere de koyabilirsiniz demiş ama asla özgür düşüncelerinizi engelleyemez. Aslan kardeşim Yasin Boran, varlığın daim olsun. Hediyen için çok sağ ol. Teslim aldım demiş. Dostum Mazda Sabır, seni dışarıda da bekliyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Fotoğrafları da unutma demiş. Bir de bir şey sipariş vermiş ama o kısmı çok anlayamadım. Yüzüğü de unutma kardeşim demiş. Başının belası. Aslanım Mehmet Aktaş, yarın mahkemen var. Dualarımız seninle. Kral inşallah yarın özgür bir şekilde yuvana, ailene ve bize kavuşursun. Dört gözle bekliyorum kardeşim. Ya. Bu arada Murat Kubal mesajlarının çoğunu böyle büyük harflerle yazar. Başı duman karlısan, güzel. Herhalde alışkanlık olsa gerek. Şakir O'dan herhangi bir parça istemiş. Hasan Bey de zaten istemişti listemizde. Armağan edelim. Altı koğuşuna A1 koğuşunda bulunan Berat Yüce ve Erhan Yüce, Samet Yüce... kuzenlerine armağan olsun demiş. Yusuf Bey selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız demiş Yaren Hanım. Ne demek efendim? İsmini vermek istemeyen dinleyici size Ayla Çelik'ten Bağdat şarkısına armağan etmek istiyormuş demiş dinleyicim. Ben de dinleyicime alkışlar gönderiyorum efendim. Serhat Bey de bugün yok. En iyisi biz son şarkımızı Aile Çelik'ten Bağdat parçası yapalım. Merhaba, ben Berivan Arıkboğa demiş Berivan Hanım, sıra size geldi. Doğu Beyazıt T-Tipi Kabalı cezaevinde yatmakta olan sevdiği Harun Koç için bir istek rica ediyormuş. Ferman Akdeniz'den Bir Bilebilsen parçasını armağan etmiş. Buradan onu çok sevdiğini söylemek istiyormuş. Seni çok seviyorum diyor Harun Koç. İyi ki varsın, seni çok özledim. Yayınlar mısınız demiş. Yayınladık bile. Başı duman karlısan güzeller. Çok üst üste mesaj okuduk efendim ama yetişmek adına böyle yapıyoruz. Muhammed Turan bizlere ulaşmış. Rıdvan Eraslan, Ferdi Perinçek, Muhammed Kaya, Ahmet Karahan, Bila Tanrıkulu, Veli Gündüz, Metin Çelik, Ahmet Perinçek için hem Hacı'dan herhangi bir parça değil de cam parçasını istemiş. Ekledik efendim, göndereceğiz. Aynı zamanda Adem Kandemir, Ömer Kandemir, Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, Musa Narboğa, Şirin Narboğa abilerine ve kardeşlerine armağan etmiş. Tüm mahkumlara armağan ediyormuş. Burhan Çaçan'dan Ağrı Bizim İlimiz parçasını bir dinleyelim. Onun ardından Ahmet Kaya'dan Yüreğim Kanıyor parçasını göndereceğim. Ahmet Kaya'nın son parçası olacak. Çünkü bugün 3 tane parçasını çaldık, güzelce de dinledik. Ahmet Kaya olunca listede sanki böyle listemiz daha da güzel oluyor değil mi?

biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yokan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Evet, bugün günün sorusunu sormuştuk efendim. Şu ana kadar aldığınız en iyi tavsiye, en iyi ders neydi diye. Belki şu an bizi dinleyen dinleyicilerimizin de sizin önerdiğiniz tavsiyeler şu ana kadar aldıkları en iyi tavsiyeler olur diye. Ve bugün ismini verilmesini istemeyen bir dinleyicimiz bugünün konusuna gelirsek demiş. Ben yıllar önce borç verdiğim kişiler sırf ödememek için yıllardır benimle konuşmuyorlar. O yüzden demiş ki siz sakın kimseye borç vermeyin, tavsiye ederim, iyi yayınlar demiş. Galiba bugün en çok verilen tavsiyelerden birisi bu oldu efendim. Sizin de varsa başka tavsiyeleriniz gönderin gelsin bakalım. Ve aleyküm selam diyelim. Hayırlı yayınlar dilemiş dinleyicimiz. Avustralya'ya selamlar efendim. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A9 koğuşunda Celalettin Abdullahev abisine kocaman bir selam göndermiş. Onu çok sevdiğini söylemiş. Abim demiş, yalnız değilsin, arkandayım ve abim için Murat Göğebakan'dan Ay Yüzlüm parçasını istiyorum demiş. Tabii ki efendim, onu da göndereceğiz ve bir bakalım. Şimdi Hatice Hanım bizden Kürtçe hareketli bir parça istemişti efendim. Hazır gelmişken de armağan edelim. Armağanımız olsun Hatice Hanım'a. İstanbul'dan selamlar demiş. İstanbul'a selamlar efendim. Celal Can Atabey. Acaba kendisi hala dinliyor mu merak ediyoruz çünkü. Çünkü bir dinleyicimizi yakaladık efendim. Bir dinleyicimiz bizleri dinlemiyormuş. Ama Celal Bey bizleri dinliyor mu merak ediyoruz efendim. Dinliyorsa dinliyorum diye mesaj atması yeterli olacaktır. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Fatma Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ben iyiyim, umarım kendisi de çok iyidir. Yeni ay herkese mutluluk getirsin. Benim için Hozan Hamit'ten istediğiniz parçaya bir bakmam lazım. Varsa tabii ki seve seve ekleyeceğim. Bu arada Elif Hanım Şevin Hanım'a küsmüş. Haberi olsun Şevin Hanım'ın. Abla beni unuttu sanki demiş. Ben de Şevin ablayı küstüm demiş. Şevin Hanım da abisi için canımın içi kurban olduğum tek dayanağım, seni çok seviyorum demiş. Sabırla şükürle başlayan bir gün bir umuttur. Her şeyin en güzeli en hayırlısı olsun. Abim çok özlem demiş. Demiş ki yok unutmadım vallahi demiş. Zeki Bey de seni dinlemek bir şereftir demiş ve bir video atmış. Dışarıdayken arkadaşlarıyla buluşurken bile Radyo Doğu Beyazıt'ı terk etmeyen dinleyicimiz Zeki Bey. Teşekkür ediyoruz. Abla İbrahim Tarhan'a saat 4'te aramasını da beklediğimi söyleyebilir misin demiş. Arkada böyle büyük bir organizasyon varken tabii ki söyleyebilirim. Lamia'nın bugün beni bayağı şaşırttı. Azmi gerçekten takdire şayan. Yani mesajlara sizin de bakmanız gerekiyor. O kadar çok atmış ki, yani böyle alarm gibi her bir mesajda uyarı göndermiş. Müthiş bir şey ya. Selam, ben Murat demiş. Murat Bey selamlar. Babası Adem Erkek için Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan etmek istiyormuş ama ne yazık ki ekleyemeyeceğim efendim. 3 parça gönderdim. Bir de istek saatleri dışındayız. İstek saatleri dışında atmışsınız. Ama sıradaki parçamızı armağan edelim. İyi ki varsın babam diye de mesajını bitirmiş. Ezabıtım helaç emanetini. Son 66 olan dinleyicimiz şu an bizi dinliyor mu acaba? Dinliyorsa buradayım diye yazsın. Şimdi Berivan Hanım'la mesajlar konusunda anlaşmışız ama hala istek parçası için anlaşamamışız herhalde. Sırayla geliyorum efendim. Sıranız gelince isteğiniz de paylaşılacak. O kadar çok mesaj geliyor ki hemen mesajdan sonra isteğinizi ne yazık ki çalamıyorum. Ama
tabii ki çalınıyor yine de. Saat 4'ü geçmemek şartıyla. O zaman şarkılarımız çok geride kaldı. Hemen göndereyim efendim. Baran Bari'den dinleyeceğiz. Onun ardından Şakir O'dan Esmere parçası gelecek. Hasan Bey de istemişti. Buyurun dinleyelim iki parçamızı. İki parça sonra mesajlarla ve isteklerle tekrar buradan olacağım. Burada olacağım.

Azay ya ilkele gaga gozle goy gachin azgin azgin rune

kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz de 15.18. Ve baktığım zaman Ferdi Perinçek bizlere ulaşmış. Faruk Güven, Muhammed Turan, Ahmet Perinçek, Selçuk Oka için Rojda'dan bir parça istemiş. Rojda'dan parçamız gelecektir. Armağanımız olsun efendim. Bilal Tanrıkulu da bizlere ulaşmış.

Fransa'da bulunan Rıdvan Tanrıkulu'na, Yakup Teoman'a, Selçuk Oka'ya, Faruk Güven'e, Ahmet Karahan, Onur Gültekin, Osman Fidan, Can Çelik, Özkan Bulut, Cengiz Yıldız, Tuna İlhan'a, Seyda Perinçek'ten herhangi bir parça istemiş. Instagram'dan yazan Hatice Hanım, bu arada sizin mesajınızı ilettik efendim. Ekip arkadaşlarımıza yardımcı olacaklar size. Cihan Narboğa cezaevinde olan Şirin Narboğa, Musa Narboğa, Ahmet Karahan'a, Ferdi Perinçek'e, Bilal Tanrıkulu'na. Bir bakalım. Ahmet Karahan da cezaevinde olan arkadaşlarına müzik armağan etmek istiyormuş. Agit Cengiz, Ömer Kan, Özcan Kandemir, Ahmet Kaya'dan Kara Yazı parçası istemiş ama dediğim gibi bugün Ahmet Kaya'dan 3 parça zaten aldık. Sıradaki parçamız armağanımız olsun. Zor günler geçiriyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var demiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimizden tavsiyemiz gelmiş. Yandı. Kendinizi kaybetme pahasına hiç kimseyi hayatınızda tutmayın. Cinne. Sizi gerçekten seven insan sizi sürekli şüphede, değersiz ya da yalnız hissettirmez. Hış. Her şeyi hemen çözmek zorunda da değilsiniz. Bazen biraz zaman vermek, kendinizi dinlemek ve sınırlarınızı korumak en doğru seçimdir demiş. Sanırım dinleyicimiz tam da şu an bunları yapıyor. Lamia da demiş ki sevgi neydi? Sevgi emekti. Şevin Hanım demiş ki o da aklımdaydı zaten, hiç Sergen'in adını vermiyor demiş Elif Hanım için. Abim şarkıdan sonra beni arar mısın? Seni bekleyen biri var. Canı çok yazdım, farkındayım ama bu mesajımı iletir misin demiş. Hiç problem değil efendim. İletmiş olduk. Berivan Hanım da dinliyorum diye mesaj atmış. Neden bilemedim ama. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum Helin Hanım. İran'dan katılıyorum Mahdi'ye ben demiş. İran'a selamlar. Bir şarkı rica edecekmiş. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda A15 koğuşunda amcası Seyit yengesine armağan ediyormuş. Doğum günü için de Hülya Avşar'dan Aradın mı parçasını istemiş. Bugün bir başka dinleyicimizin daha doğum günüymüş. Bizler de buradan doğum gününü kutlamış olalım. İnternetleri kesikmiş, o yüzden mesajı bize biraz geç ulaşmış. Geçen sefer listeniz dolduğu için şarkı çalınamamıştı, o yüzden bu şarkıyı yeniden rica ettim demiş. Bir bakayım efendim, bir bakayım. Varsa tabii ki ekleyeceğim. İran'dan ve 15 koğuşundan size saygı ve sevgiler gönderiyoruz Selin Hanım ve Radyo Doğu Bayezid ailesine demiş. Selamlar, sevgileri bizler de buradan iletmiş olalım. Şimdi son 66 olan dinleyicimiz, sizden buradayım diye mesaj atmanızı istiyorum. Tek yapmanız gereken buradayım diye mesaj atmanız. Başka mesajlar değil. Her seven kavuşsaydı bu şarkılar olur muydu Şevin abla demiş Elif. Kendi fikrimce tabii ki olmazdı. Ama Şevin Hanım ne der bilemem. Hem Hacı'dan Can parçasını gönderiyorum efendim. Onun ardından Sipan Halat'tan Dil Perişan'ın parçası gelecek. Hatice Hanım hareketli bir parça istemişti zaten. Armağanımız olsun.

Evet, şöyle bir son mesajlarımıza bir bakalım. İki parça daha göndereyim sizlere. Sonra da olmadı Rojda'dan da bir parça dinleyelim. Sonra da veda edelim. Mahdi Hanım teşekkür etmiş. Rica ediyoruz efendim. Ama parçanızla ilgili şu anda gerçekten bulamadım parçanızı. Hangi parçayı göndereceğimi de bilemedim ama. İkinci bir alternatifiniz varsa gönderin. Kanattı gönül yaramı. Şevin Hanım da demiş ki Elif Hanım'ın sorusuna karşılık olmazdı gülüm demiş. Rabbim kavuştursun sizi. İnşallah bütün engeller su gibi akıp gitsin. Yolunuz hep açık olsun demiş. Amin. İsmail Kuşoğlu'ndan bir parça gönderiyorum efendim. Onun ardından Seyda Perinçek'ten göndereceğim. Sonra Rojda ile devam edeceğiz.

Evet, son mesajlar, son mesajlar, bir kez daha son mesajlar diyoruz efendim. Ama mesajlarımız tabii gelmeye devam ediyor. Rojda'dan dinleyeceğiz. Ondan sonra Zeki Bey'in istediği parça gelecek efendim. Doğusu Vak'tan istediği parçayı ekledik. Rojda'dan sonra göndereceğiz. Ve Mahdiye Hanım da Mahsun Kırmızıgül'den Dinle parçasını istemiş. O da gelecek efendim. Onu da eklemiş olduk ve merhaba kolay gelsin demiş Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde olan Reşat Sevinç kardeşime selamlarımı iletiyorum Erol Salman demiş. Bizler de iletmiş olduk efendim. Rojda'dan gelecek parçayı birçok dinleyicimize aslında armağan etmiştik, birçok dinleyicimiz de istemişti. Göndereceğim ama ondan önce bir kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Dünyaya geldiğimde tek bildiğim sevmek, gülmek ve ışığımla parlamaktı. Büyüdükçe insanlar bana gülmeyi bırakmamı söyledi. İlerlemek istiyorsan hayatı ciddiye al dediler. Ben de gülmeyi bıraktım. Kalbin kırılmasın istiyorsan kimi sevdiğine dikkat et dediler. Ben de sevmeyi bıraktım. Bu kadar parlak olursan çok dikkat çekersin dediler. Ben de ışığımı yaymayı bıraktım. Gittikçe küçüldüm, sararıp soldum ve öldüm. Ölümden sonra öğrendim ki hayatta en önemli şey sevmek, gülmek ve ışıl ışıl parlamak. İki şarkı sonra veda için buradayız efendim.

0: Harun Koç attığı mesajı kaçırmış. Berivan Hanım diyor ki tekrar eder misiniz? Söyleyelim ve yayını da kapatmış olalım efendim. Berivan Arıkboğa'dan Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan sevdiği Harun Koç için Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilsen parçasını armağan etmiş ve buradan onu çok sevdiğini söylemek istemiş. Harun Koç iyi ki varsın, seni çok özledim diye de mesajı bitirmiş. Yapmadım bugün. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz telefon. Bana Ayla Çelik'ten Bağdat parçasını armağan etmek istemiş. Bugün. Ben de dedim ki son parçamız neden olmasın. Derdi yasakladım bugün. Kaç öpür. Evet, bugün tavsiyelerden bahsettik efendim. En iyi aldığınız tavsiye ya da en iyi aldığınız ders neydi diye. Geceyle tam. Dinleyicilerimizden en çok gelen tavsiyelerden birisi kimseye borç vermeyin. Dün geceyle tam 3 ay. İkincisi ise asla kendinizden taviz vermeyin. En büyük aşık olabilirim. Kendinizden taviz vermeyin. Bunu belki birçok kişi yapamıyor ama güzel tavsiyeler almıştık. Ben Leyla'yım. Benim ise hayatta en iyi aldığım tavsiye, merak eden var mı bilmiyorum ama söylemeden de gitmeyeceğim. Bağdat. Üniversiteye gitmeden önce bir öğretmenimle konuşuyordum. Bana dedi ki Elin dedi, bu hayatta ne yapacaksan kalkıp kendin yapman gerekiyor. Yani kimse sana altın tepside bir şey getirmeyecek, önüne koymayacak. Ne yapacaksan kalkıp kendin yapacaksın. Kimseden bir şey bekleme dedi. Ve üniversiteye gittikten sonra gerçekten bana çok büyük bir yol göstermiş oldu. Her şeyi kendim yaptım. Ve bu birçok kapıya da tabii açtı. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ama fazla da her şeyi kendiniz yapmayın. Bu sefer alışkanlık oluyor, bırakamıyorsunuz. Bazen yardım almak da iyidir. Sırada hangi parçalarımız var bir bakalım mı? Ayla Çelik'ten Bağdat parçasını ismini vermek istemeyen dinleyicimize tekrardan armağan etmek istiyorum efendim. Onun ardından Hozan Hamit'ten gelecek parçamız, Dilan Hanım istemişti. Yine seni sevmekten. Murat Göbekan'dan Ay Yüzüm parçası, Asil Haskaya'dan Döneceğim Bir Gün parçası, Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilsen parçası. Onun ardından kısa bir reklam tarzı bir şey olabilir, bir spotumuz olabilir. Reklam değil de, reklam almıyoruz zaten. Şöyle bir Radyo Doğu Beyazıt'ın reklamını yapmış oluruz. Onun ardından da Hozan Hamit ve Mahsun Kırmızıgül'den iki tane hareketli parçamız gelecek. Ve bugün de böylelikle kapatmış olacağız. Üç ay bir gün. Ben dünyanın... Evet sevgili dinleyiciler, kendinize çok çok dikkat edin efendim. Bugünlük böyle programı kapatmış bulunuyoruz ama haftanın ortasında çarşamba günde saatlerimiz yine 14'ü gösterdiğinde mikrofon başında olacağım, sizleri bekleyeceğim. O zamana kadar kendinize çok çok dikkat edin. Şarkılarla da kalmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın.
1: Radyo Doğu Beyazıt. En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

sevmekle hayatımın en büyük yanlışını yaptım. Ayrılıklar yaşadım. En büyük acıları tattım. Tepeden tırnağa hasrete battım. Yine de ıslanmadım. Hala seni seviyorum.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: gençler. Bu telefon tam istediğiniz gibi.
1: İkinci el değil mi bu?
0: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci.
1: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
0: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
2: Peki değişen parçası var mı?
0: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
1: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
0: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
2: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
0: Yok.
3: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
0: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkanlarda.
4: Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.
5: Kıymetli
6: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
5: ASM yapmış. Ketem yapmış. Gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
7: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri Ketem ve Aile Sağlığı Merkezlerine bekliyoruz.
8: Sakın geç kalma erken gel. Aynı şimdi Ketem'e gel.
9: Erken teşhis hayat kurtarır.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın.

Hadi çık gel tütellerimden. Fırat'ın asilinde kaybolmasın sevdamız. Toprak olsun. Ateşte közlenen renk körü bakışlar, 1'e 40 veren umutlar yeşersin. Siyaha bürünmüş beyazın göz uçlarında, tut ellerimden, bırakma ne olur. Güneş toplayalım yarınlar için. Güneş toplayalım.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim. Hadi ya. Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın. Yar-

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

meyve verdik, dal verdik. Bulut olduk, yağmur verdik, kar verdik. Arı olduk, petek petek bal verdik. Sofralara koymadılar ayse.